0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda, üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere üniversitemiz yönetim kurulunun 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar gereğince belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve uluslararası öğrenciler yemek bursu başvurularını 16 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Duyurunun detaylarına üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası sksdb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve milli boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe...

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Abdülhak Eddihlevi'ye yer vereceğiz. Hindistanlı muhaddis Abdülhak Eddihlevi, Moğol istilasında Buhara'yı terk ederek Delhi'ye yerleşmiş bir Türk ailenin çocuğu olarak 1551 yılında doğmuştur. Hindistan'da hadis ilminin temelini ilk defa o attığı için muhaddis soyunu göstermesi bakımından da Türk lakapları onun adının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. İlk tahsilini alim bir kimse olan babasından alan Dihlevi, bir yıl içinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra Arapça öğrenimine başlamış ve 7 yıl süreyle bazı hocalardan İslami ilimler tahsil ederek 22 yaşında tahsilini tamamlamıştır. Babasının isteği üzerine medresede birkaç yıl hocalık yapan Dihlevi, yine onun arzusuyla Abdülkadir Geylani'nin torunlarından Şeyh Haseni'ye intisap etmiştir. Babasının ölümünden sonra devrinin önemli bir eğitim ve öğretim merkezi sayılan Ekber Şah'ın sarayına girmiş ve burada gösterdiği başarı sebebiyle imparatorun lütuf ve ihsanına nail olmuştur. Sarayın önde gelenlerinin dindarlığını ve şöhretini kendi şahsi gayeleri için suistimal ettiklerini anlayınca saraydan ayrılarak hacca gitmeye karar veren Dihlevi, Mekke'ye vardığında muhaddis Veliyullah el-Muttaki'nin ders halkasına 2 yıl devam etmiş, hocasından icazet aldıktan sonra Hicaz'da bulunan diğer alimlerden de faydalanmıştır. Mekke'ye yerleşmek ve özellikle hadis ilmindeki hizmetlerine burada devam etmek isteyen Dihlevi, hocasının onu Hindistan'a dönerek hizmetini kendi vatanında sürdürmeye ikna etmesi üzerine Hindistan'a dönmüş ve Delhi'de bir medrese kurarak hadis öğretimiyle meşgul olmaya başlamıştır. Böylece diğer medreselerden farklı olarak bütün ilimleri Kur'an ve hadis temeli üzerine dayandıran metodu ve ciddi gayretleriyle Hint Yarımadası'nda hadis ilminin temelini atmıştır. O dönemde dini ve kültürel yönden büyük bir cehalet içinde bulunan Hindistan'da sapık fırkalar, bozuk tasavvuf ekolleri, bidat ve hurafe son derece yaygın olduğundan bunlarla mücadeleye başlayan Dihlevi, halk arasında dini şuurun yayılması ve kabuğuna çekilmiş ulemanın uyarılması hususunda gayret göstermiştir. Hükümetin ileri gelen şahsiyetlerini de sünneti ihya etmeye, bid'atleri ortadan kaldırmaya teşvik ederek bu konuda devlet adamlarına mektup yazmakla beraber çeşitli kitaplar ve risaleler kaleme almış, dersler ve konferanslar vermiştir. Ayrıca bu maksatla halk üzerinde son derece etkili olan Hacı Baki Billah ve Şeyh Serhendi gibi alim ve sufi şahsiyetlerle işbirliği yapmıştır. 1642 yılında vefat eden Abdülhak Eddihlevi, hadis ilminde yarım asrı aşan hocalığı, Hanefi fıkhındaki dirayeti, yetiştirdiği binlerce talebesi, telif ettiği birçok eseri yanında Hint Yarımadası'nda gerçek İslam anlayışını yerleştirmek için sapık akımlarla, batıl fırkalarla, bid'at ve hurafelerle mücadele eden bir mürşit ve lider şahsiyetti. Hadis, tasavvuf, biyografi, akaid, tarih, fıkıh, mantık, nahiv ve diğer ilimlere dair muhtelif çalışmaları olup bütün eserlerinin yüzü bulduğu söylenmektedir. Bunların çoğunun dili yaşadığı bölgede hakim olan Farsça olduğu gibi bir kısmı da Arapça olarak kaleme alınmıştır. En büyük eseri ise hadis sahasında yazdığı ve hadisleri Hanefi mezhebini ön planda tutarak yorumladığı Mişkatil Mesabih adlı kitabıdır. Bununla beraber Medaricün Nübüvve adlı eseri de Hazreti Peygamber'in hayatına dair Hindistan'da yazılan kitapların en mükemmeli kabul edilmiştir. Dihlevi'nin ayrıca bazı 40 hadis çalışmalarıyla Hazreti Peygamber'e salatu selama dair eserleri de bulunmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Abdülhak Eddihlevi'ye yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli dostlar, geçmiş programlarımızın birinde dengeden söz ettik. Dengenin ve dengeli olmanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Denge, hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan ve yokluğunda karmaşanın, kaosun, adaletsizliğin baş gösterdiği bir kavramdı. Dengenin bir diğer karşılığı da muvazeneydi. Ve böylece muvazene kelimesinden vezin kelimesine, vezinden vezneye, veznedar kelimesine yol almıştık. Efendim, denge kadar hayatımızda önemli olan bir diğer kavram düzendir. Düzen, bir uyumu, bir sistemi, bir yöntemi, bir yönetimi ifade eder. Düzen kelimesinin kökü düz sözcüğüdür. Düz, kelime anlamı itibariyle yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan demektir. Ve eğimsiz olan, doğru, stabil olan şeye de düz diyoruz. Ayrıca düz bir kök fiildir ve belli bir sıraya göre bir araya getirmeyi, toplamayı ifade eder. Değerli dinleyenler, düzen kelimesi gibi düz kelimesinden türemiş başka kelimelerimiz de var. Mesela düzgün, mesela düzenli. Düzgün, pürüzsüz demek. Düzenli, düzeni olan, yerli yerinde kararlı, tertipli demek. Her iki kelimede bir doğruluk, sistemlilik, insicam anlamı taşıyor. Efendim, düzgün, düzenli, düzen anlamlarında kullandığımız bir başka kelime daha var ki, genç neslimiz artık birçok kelime gibi bu kelimeyi de kullanmıyor. Bu kelime muntazam kelimesi. Muntazam kelimesi de düzgün, düzenli gibi anlamlar taşıyor. Muntazam bir iş diyoruz. Muntazam bir yer diyoruz. Muntazam bir insan diyoruz. Ancak muntazam kelimesinin bağlı olduğu başka kelimeler var. Efendim, muntazam kelimesi nazım kelimesinden türemiştir. Düzme, dizme, düzen anlamlarına geldiği gibi şiir anlamına da gelir. Şiir, mısraların dizilmesi ve muntazam bir kıvama getirilmesi sanatıdır. Yani bir şair şiirini inşa ederken tuğla olarak kelimeleri kullanıyorsa, kat olarak da mısraları kullanıyor demektir. Bu nedenle şiire nazım denilmiştir. Hem bir düzen içindedir, hem de bir uyum içinde. Bununla birlikte manzum kelimesi de nazım kelimesinden türemiştir ki gene düzülmüş, dizilmiş, sıralanmış anlamlarında şiiri, uyaklı, kafiyeli şiiri ifade eder. Muntazam kelimesi içinde nazım ve manzum gibi nizam, intizam ve tanzim kelimelerini de ihtiva eder. Nizam, sistem ve tabii gene düzen demektir. Osmanlı İmparatorluğundaki nizam-ı alem mefkûresi nizamı, düzeni, sistemi öncelemiştir. Sadece vatan sınırlarıyla sınırlı kalmayan ve tüm dünyayı kapsayan, aleme yayılan bir nizamı, alem nizamını öncelemiştir. Nizam, nazım gibidir. Şiirde uyak neyse, iktidarda, yönetimde, otoritede nizam odur. Amaç düzen sağlamak, ahenk ve insicamı temin etmektir. Tanzim kelimesi de muntazam kelimesinin içinde sakladığı bir kelimedir. Nizam vermek, nazmı sağlamak, muntazam olmanın koşuludur. İşte tam da burada devreye girer tanzim kelimesi. Düzeni, düzenliliği, nizam ve intizamı sağlama işidir tanzim etmek. Nazım, mısraların sıralanışı ve sıralanırken oluşturdukları bir tür kelimeler orkestrasıdır. Nizam, düzeni sağlamak için memleketin tüm organları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. Bütün bu işlemlerse bir tür inşa ve icra, yani tam anlamıyla da tanzimin kendisidir. Evet efendim, düzenden muntazama bağladık, oradan nazma, nizama, tanzim ve intizama. Kelimelerimize değer verelim. Onlara can verelim, can kulağıyla da dinleyelim. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından TÜBİTAK 4008 programı kapsamında düzenlenen Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat projesinin açılış programı ve erişilebilirlik konferansı gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa üniversite akademik idari personeli ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını psikolog Cihat Çelik gerçekleştirdi. Ardından erişilebilirlik her yerde başlıklı sunumuyla araştırma görevlisi uzman Özlem Yağcıoğlu Haz, erişilebilirliğin farklı alanlardaki önemine ilişkin bilgiler paylaştı. Program kapsamında Doktor Gülser Vardarcı Kaçar tarafından Eğitimden İstihdama Bir İstihdam Hikayesi Otizm, Profesör Doktor Sunay Yıldırım Doğru tarafından Farklılıktan Fırsata Korumalı İş Yeri Modeli, Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yeterge tarafından Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Erişilebilirlik eğitim, istihdam ve farklılıkların toplumsal yaşama katılım açısından taşıdığı önemin ele alındığı program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin üniversite yaşamına uyum süreçlerini desteklemek ve kampüs olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'yla Kahta, Besni ve Gölbaşı kampüslerinde yürütülen programlarda öğrencilere üniversitenin akademik ve idari işleyişi, kampüs yaşamı, sunulan hizmetler ve eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri olanaklar hakkında bilgiler verildi. Oryantasyon sürecinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde önemli bilgiler aktarıldı. Bu sunumlarla öğrencilerin üniversitenin sağladığı sosyal, kültürel, sportif ve teknolojik imkanlardan etkin şekilde yararlanabilmeleri ve öğrenci işlemlerini kolaylıkla yürütebilmeleri amaçlandı. Program dahilinde ayrıca şehrini, üniversiteni, kampüsünü tanı temasıyla şehir kampüste etkinliği gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları stand açarak çalışmalarını tanıttı. Öğrenciler standları ziyaret ederek ilimizde sunulan hizmetler, sosyal faaliyetler ve gönüllülük olanakları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz ve glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adıyaman Radyo Dergisi.

0: iletişimde kaliteli iletişim, nitelikli iletişim, sağlıklı iletişim beyni besleyen bir durumdur. Bilimsel gelişmeler bu nedenle iletişime çok önem veriyor. Sosyal temasa çok önem veriyor. Aile içerisindeki iletişim de bunun için çekirdek aileye insanlığın dönmesi insanlığın lehine olmadı. İnsanlığın yardımlaşmayı azaltması insanlığın lehine olmadı. Yani bununla ilgili hatta yine bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Böyle eğer bir uzun ömürlü olmayı istiyorsanız sadaka verin diyor. Yani şimdi uzun ömürle sadakanın ne alakası var diyorsun. Ve akrabalarınıza yardım edin diyor. Şimdi bu uzun ömürle bunun arasındaki bağlantı çok ilginç. Yani nedir? İnsan başkalarına yardım ettiğin zaman ve akrabalarına yardım ettiğin zaman yani sosyal temas artıyor. Daha böyle yakın artıyor, bir insan beden sağlığı için daha faydalı. Yani demek ki yani bu fizik ve beden sağlığımız, yani zihin sağlığımız açısından faydalı şeyler bunlar. Uzun ömrü için bunu bir tavsiye olarak öne getirmesi çok ilginç geldi. İnsanlara yardım et diyor. Mesela infak vurguluyor mesela. Evet. Yaptığı akrabalara şeyi çok yakın teması çok, komşuluk neredeyse komşuluk farz olacaktı diyor Hazreti Peygamber. Değil mi? O derece komşuluğu önemliyor. Yani bunun bu gene insanın lehine yani. İnsanın bak uzun ömürlü olmasını sağlar. Bana göre hem tavsiyesidir bu yani. Demek ki sosyal duygular, sosyal temas insanın hem uzun hem de kaliteli ömür içinde olmasını sağlıyor. O halde işte Batı bunu modernizm, biz insanla yalnızlaştırdık, sosyal bencilleştirdik, sosyal teması azalttık, sosyal duyguları ihmal ettik. Bunun bedelini ödüyoruz şimdi diyerek bununla ilgili işte duygusal zeka kitapları yazıldı, pozitif psikoloji çalışmaları yapılıyor. Bunlara da bakıyorsunuz, bu koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında hep pozitif psikolojide olaylara pozitif bakmanın dışında empati yapma vardır mesela. Başkalarının duygularını fark etme, onunla empatik iletişim kurma. Bunların kıymetini yeni anladı. Mesela diğer gamlık bizim kültürümüzde vardı. Yani başkaları hakkında gam kaygı, diğer insanlar hakkında gam kaygı hissetmek. Bunun empati demektir aslında. Empati başkaları hakkında da, başkaları açısından da konuya bakabilmek. Bunu aldılar, adına empati dediler. Bize sistematize edip sundular duygusal zeka diye. Biz şimdi onları kullanıyoruz. Aslında bizim kültürümüze baksanız nefis terbiyesi olarak geçen bilgidir bu. Yani nefis terbiyesini alıp beyinsel temellerini buldular ve bize şu anda kendi malları gibi pazarlıyorlar Batılılar. Yani maalesef bizim Mevlana'yı bilsek onlara ihtiyacımız kalmazdı.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Düşüncelerin zarif elbisesi. Duyguların ete kemiğe bürünüp şekil bulduğu büyülü dünyanın havası, suyu, kelimeler. Her halimize ayna olup manayı görünür kılan kelimeler. Niteliğe nitelik, niceliğe nicelik manasını aktaran kelimeler. Yeryüzünün en muhteşem iletişim araçtır kelimeler. Lisanımız, farkında mıyız? Günlük hayatımızda kullandığımız her kelime, gönül kabımızda pişirip olgunlaştırdığımız ne varsa onun kokusunu sunar muhatabına. Nedametin, sevincin, öfkenin, kızgınlığın, samimiyetin velisi kelimelerdir. Ve yaşadığımız dünyayı anlamlı kılan mananın harcı, kumudur. Kelimelerle hayatımızı anlamlandırmamıza müsaade eden Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız? Kelimeler olmasaydı, aklımızdan, ruhumuzdan, kalplerimizden süzülüp gelen duygu ve düşünceleri birbirimize nasıl aktarırdık? Kelimesiz, sözsüz, yazısız, kısacası dilsiz bir dünya. Düşüncesi bile iç bunaltan, tatsız, renksiz bir dünyada yaşamak ne kadar sıkıcı olurdu. Hayata renk katan dil, her toplumun ruh aynasıdır. Bir toplumun kültür seviyesini ve dünya görüşünü kullandığı dil yansıtır. Toplumu ayakta tutan, kültürleri nesilden nesile aktarmaya yarayan araçtır dilimiz. Dil, kültürleri ayakta tutan ve sonraki nesillere güçlü mesajları iletebilecek en hassas yanımızdır. Kullandığımız kelimeler, itikadımızı, alışkanlıklarımızı yansıttığından, onun kullanımına olabildiğince özen göstermek bizim vazifemizdir dersek abartmış olmayız. Başka kültürlere konu olan ifadelerin kullanımı, toplumumuzda tamiri güç yaralar açabilmektedir. Söz gelimi, artık işimiz Allah'a kaldı ifadesi, işimizi yapan başkaca güç ve makamların da var olduğu algısını yansıtır ki, bu mühim bir itikadi meseledir. Bir cümleden bir şey olmaz vurdum duymazlığıysa, dinimizin kurallarına ters bir yaklaşım olacağından bu konuda ciddiyet gerektirir. Kelimeler önemlidir ve hepimiz sarf ettiğimiz sözlerden dolayı hesaba çekileceğimiz bir hayatı yaşamaktayız. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Yolumda gördüm her ağacın yaprağı solmuştu. Kaç kere ağladım, gönlümü dağladım, farkına varmadım.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
5: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle nispeten dış kulak yolu ve orta kulak iltihabına nazaran daha az oranda görülen, oluştuğunda daha ciddi problemlerin eşlik etmiş olduğu iç kulak iltihabı üzerine sohbet edeceğiz. İç kulak iltihabı nedir? Kulağımızın dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu söylemiştik. Ses dalgalarının dış kulak yolu aracılığıyla kulak zarına ulaştığında, daha sonra kulak zarı titreşerek orta kulak kemikçikleri aracılığı ile de iç kulağa iletildiğini daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. İç kulak, işitme sinirlerini ve denge kanallarını içerisinde bulunduran, kulağın beyne en yakın olan bölümüdür.

Bulunduğu yer şakak kemiklerine denk gelmektedir. Kemiğin içinde tüneller açılmış bir yapı bulunmaktadır ve o kemik yapının içerisinde zardan oluşmuş ayrıyeten ayrı bir yapı daha bulunmaktadır. Vestibül dediğimiz kanal başlangıcındaki geniş olan bir kısmı bulunmakta. Yine koklea dediğimiz salyangoza benzeyen şekil olarak sarmal şeklinde bir kemiklerden oluşan bir tünel yapısı bulunmakta ve bunun dışında semisirküler kanal dediğimiz yarım dairelerden oluşan 3 tane yarım dairenin vestibül dediğimiz o geniş kısma birleşmiş olduğu yapıdan oluşmaktadır. Semisirküler kanallar her biri 3'te 2 daireden, yani tam bir dairenin 3'te 2 büyüklüğünde bir daire şeklinde, tabiri caizse simit şeklinde, bir kapalı daireden ziyade simit şeklinde bir yapıdan oluşmaktadır. Yan yana duran 3 denge kanalıdır ve içerisinde kulak sıvısı denilen denge sıvısı bulunmaktadır. Ayrıca iç kulak hareket anlarında göz bebeklerinin hangi noktaya odaklanacağını da belirleyen organdır. Kulak kristalleri de bu semisirküler dediğimiz yarım daire kanallarının bulunduğu bölüme bağlıdır. Bu kristaller kalsiyum karbonat dediğimiz bir nevi taştan oluşmuştur ve bu iç kulaktaki tüylü hücrelerin üzerinde bulunan jel tabakasının içerisine yer almaktadır. Kristaller normalde kanalların içerisindeki denge sıvısında kesinlikle bulunmazlar. Bazı kafa travmaları ya da enfeksiyonlar ile bu kulak kristalleri kanallara düşebilir. Bu durumda tıbbi olarak vertigo denilen harekete bağlı ciddi baş dönmeleri görülebilmektedir. Koklea yani salyangozumsu yapı, vestibül yani bu kanalın başlangıcındaki geniş kısım arkasında konumlanmış ve salyangoza benzer bir sarmal şeklinde yapı olduğunu bahsetmiştik. İşitsellikle ilgili görevleri üstlenir bu yapı. Orta kulaktan koklea bölümüne gelen ses titreşimleri ilgili siniri uyarır ve duyma işlemi gerçekleşmiş olur. Çeşitli virüsler, bakteriler ve mantarların iç kulakta labirenti tutması, yani salyangozu başka bir ismi de labirent şeklinde, sarmal şeklinde olduğu için labirent de denilmektedir. Labirenti tutması sonucu oluşan bir enfeksiyondur iç kulak iltihabı. Tıbbi terim olarak otitis interna da denilmektedir. Labirenti tutması nedeniyle de labirentit de denilmektedir. İşitme kaybı veya denge bozukluğuna sebep olur. Uğultu, çınlama, bulantı ve kusma da görülebilmektedir. Odiyolojik yani işitme ve vestibüler yani denge testleri yapılır. Muayenede göz bebekleri kontrolsüzce ve hızlı bir şekilde sağa sola hareketleri saptanabilir. Biz buna tıbbi terim olarak bu gözün bu hareketlerine nistagmus diyoruz. İç kulak iltihabı yaşanılan bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da kafaya alınan ciddi darbeler ile gerçekleşen zor bir süreçtir. İç kulağın beyne yakın olması burada oluşan iltihapların kişiye ciddi zararlar vermesine, hatta acilen tedavi edilmezse bu zararların kalıcı olmasına sebep olmaktadır. Buna karşılık iç kulak iltihabına büyük çoğunlukla İltihap kapan civar beyin dokularının bizzat kendisi de neden olabilmektedir. İç kulak iltihabı ile birlikte beyin zarı iltihabı, yani tıbbi terim olarak menenjit ve dengeyi sağlayan sistemin sinirinin iltihabı, yani vestibüler nörit dediğimiz tıbbi olarak gibi altta yatan diğer olası hastalıklar da tedavi edilmelidir. İç kulak iltihabı neden olur peki? İç kulak iltihabı frengi ve verem etkenlerine bağlı olarak gelişen özgün biçimleri dışında çok çeşitli nedenleri vardır. Genellikle kronik gidişli ama akut da olabilen bir iltihaplanmadır. En çok irinli bir orta kulak iltihabının iç kulağa yayılması ile başlar. Genellikle de virüs kaynaklı olup üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda oluşmaktadır. Özellikle yaygın olarak grip ya da nezle hastalıklarında baş dönmesi gözlemlenebilir. Eğer burada tutulursa, bu durum iç kulak bölgesinin de enfeksiyondan etkilenmeye başladığının göstergesidir. Genellikle grip ya da nezle tedavisi
iç kulak iltihabının kendi kendine geçmesi için yeterli gelmektedir. Ancak bazı durumlarda iç kulakta bakteri kaynaklı olan ileri düzey enfeksiyonlar sonucu iltihaplamalar da gözlenmektedir. Bu tip enfeksiyonlar iç kulağın beyne yakınlığından dolayı özel olarak tedavi edilmeli ve belirli aralıklarda da takibi yapılmalıdır. Aksi takdirde kalıcı denge ve işitme kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Gebelik döneminde geçirilen sitomegalovirüs dediğimiz bir tür virüs, kızamıkçık ve sifilis yani frengi, doğumdan sonraki dönemde ise geçirilmiş kaba kulak, kızamık ve diğer sifilis gibi enfeksiyonlar bakteriyel beyin zarı iltihabı yani menenjit ve kronik süpüratif orta kulak iltihabı dediğimiz püylü, irinli orta kulak iltihaplarının uzun süreli akıntı oluşturan orta kulak iltihaplarında iç kulak iltihabına sebebiyet verebilmektedir. Beyin zarı iltihabı sırasında ise iltihap kafatasından iç kulağa doğru yayılabilir. Bu yayılma biçimi daha çok meningokok dediğimiz bakteri türü vardır. Bunların etken olduğu durumlarda daha çok gözlenmektedir. Oldukça az görülen bir başka yayılma yolu da kan yolu ile dolaşımı ile olan bir yayılmadır. Başka bir deyişle doğrudan yayılmadır. Çocuklarda kızıl ve kaba kulak, erişkinlerde ise tifo gibi genel enfeksiyon hastalıklarının gidişi sırasında iç kulak iltihabı da görülebilmektedir. Bunun dışında iç kulak iltihabı kafaya alınan travmatik darbeler sonucunda da oluşabilmektedir. Şakak kemiğinin kırılmasına yol açan bir yaralanma da hastalık nedeni olabilmektedir. Ayrıca bu travmalar yarım daire kanallarına yakın yerde bulunan kulak kristallerinin de bu kanallardaki sıvıların içerisine düşmesine sebep olmaktadır. Buna kulak kristali kayması denmektedir. Kulak kristalleri kişinin yön ve konum bilgisini belirler, algısını belirler. Bu kristaller denge kanallarının içerisinde serbest halde gezmeye başladıklarında beyne karışık sinyaller gideceğinden kişilerin uzay algısı bozulur ve baş dönmesi yaşanır. Ayrıca bu karışıklık gözlerin odaklanmasını da etkiler ve göz bebekleri kontrolsüzce ve hızlı bir şekilde hareket eder. Bu hızlı göz hareketleri iç kulak iltihabı ile kristal kaymasında ayırt edici bir belirtidir. Kristal kayması sonucu oluşan baş dönmeleri kişinin belli bir yöne hareket etmesiyle daha yoğun yaşanmaktadır. Bazı durumlarda dış kulak iltihabı ya da orta kulak iltihabı tedavi edilmediğinde ve kulak zarında hasarlar meydana geldiğinde buradaki sorunlar iç kulağa ilerlemektedir. Nadir karşılaşılan iç kulak iltihabı nedenleri ise bakteri kaynaklıdır. Bunları sıralayacak olursak süpüratif labirentit dediğimiz, burada irinli labirent bölgesinin iltihabının olacağını belirtiyoruz. Burada işte streptokok gibi, menenjitis gibi bakteriler neden olmaktadır. Bu bakteriler orta kulak iltihabı ve menenjite de yani beyin zarı iltihabına da neden olmaktadır. Serüz labirentit dediğimiz bakteri toksinlerinin yani bizzat bakterinin değil bakterinin oluşturmuş olduğu toksinlerinin iç kulağa erişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Burada o bölgede bir enfeksiyon ajanı, enfeksiyon etkeni bulunmamaktadır. Bakteri uzaktan toksinleri aracılığıyla iç kulak iltihabına, iç kulakta bir enfeksiyon varmış gibi bir hadiseye neden olmaktadır. İç kulak iltihabında kimler risk altındadır? Kimler, hangi koşulları taşıyan kişiler iç kulak iltihabına daha yatkın hale gelir? Onlara bakacak olursak, vegenal granulomatozisi ve poliarteritis nodosa dediğimiz bu iki tane romatolojik hastalıklar buna yatkın duruma getirmektedir. Bunun dışında aspirin, bir takım idrar söktürücü ilaçlar, işte furosemid gibi, bu ilaçları kullanan kişiler yine yoğun alerjik reaksiyonları, tepkileri olan insanlar, herhangi bir nedenle çok yoğun bitkin olan insanlar, sigara içenler, aşırı miktarda alkol kullananlar,
yoğun stres yaşayanlar, yakın zamanda solunum yolu iltihabı geçiren kişiler iç kulak iltihabında açısından risk içermektedir. Bu kişiler iç kulak iltihabına yakalanma konusunda daha risklidirler. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden iç kulak iltihabının belirtilerinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba? Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
4: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
5: Çocuğun ışığı ne zamandı?
6: Bütün
5: istiyorum.
6: Sonuçlarını yanına almayı unutma.
4: En yakın
6: unutma.
4: Hastane
5: nerede?
4: MR sonucu neydi?
7: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radio FM. Ne serden geçidir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı

0: Bir de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Aylık kaylık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki

Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum.
3: Hesabım şifre 14 15 11.
5: Ben puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Gözlemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

Erevan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Emrah Yaşar, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Konuya ilişkin üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keneş, öğrencilerimizin uluslararası başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Emrah Yaşar'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda, üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere üniversitemiz yönetim kurulunun 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar gereğince belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve uluslararası öğrenciler yemek bursu başvurularını 16 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Duyurunun detaylarına üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası sksdb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.